Bak bir gerçek var, ne kadar kaçarsan gerçek seni o kadar kovalar, nefesi hep ensende, sevsen de sevmesen de. Bir gerçek var, ne kadar kaçarsan gerçek seni o kadar kovalar, nefesi hep ensende, sevsen de sevmesen de. Hey.